0: Nami
1: Meye Nami Ajuma yo Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye Meye